madu babanjo ri madu ne ajo kumola umani baba tunde rajo kumo iwon arani la.